Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu?

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. DAB Plus. Aracınızda DAB Plus.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: giden gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
2: Merhabalar, ben Hande Ünsal. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Bende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk.

kuşkulu gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün o zaman olur mu? Yani

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler

0: en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Reklam.
2: 112.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul ve Ankara açık güneşli, sıcaklık 29 derece. İzmir kuvvetli rüzgarlı 37, Antalya güneşli 37, Trabzon parçalı bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor.
2: Radyo D. Tanıdığın biri mi benim kardeşim?
3: Aras'ın kardeşini bulmak için Serhat'tan aldığı bilgiler Şebnem'i harekete geçiriyor.
2: Aras sürekli ensemizde. Onu zapt etmenin bir yolunu bulana kadar dişimizi sıkacağız Şebnem.
4: Ben Aras'ı da ona sahip çıkanını da zapt edeceğim, merak etme sen.
3: Kardeşine ulaşmak için hız kesmeden çabalayan Aras'a Teoman'dan alaycı çıkış.
5: Sonunda buldun mu lan yoksa kardeşimi?
3: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
6: Reklam.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
8: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
9: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
8: Gençlik Kulübü mü?
9: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

0: Vazgeçilmez gittiğin her yerde. Her zaman seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Emre Fel. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Radyo'da Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
1: Radyo D Top 20.
2: 104'te Radyo D.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Türkiye'de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve keyifli bir yolculuk anında duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul ve Ankara açık güneşli, sıcaklık 29 derece. İzmir kuvvetli rüzgarlı 37, Antalya güneşli 37, Trabzon parçalı bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Hafta sonu tatilinde ilk yarı cumartesi günündeyiz. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Sizler nerede olursanız olun biz sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel. Bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli günler herkese.

0: Radyo D'de özel konseptlerden biri sıradaki şarkı konsepti. Siz aklınızdan geçen mottoları gerek Radyo D 104 Instagram sayfamızda paylaştığımız postların altına yorum olarak ya da Radyo D WhatsApp hattı 0549 204 0104'e yine mesaj olarak bizle paylaştığınız ve yolladığınız takdirde biz de o mottoları sıradaki şarkı konseptiyle sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi mottolarını sizlerin belirlediği zaman Radyo D ayrıcalığıyla sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı bir şarkı daha deyip 3 saat kalanlara gelsin.
2: Radyo D.

0: İyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

Stüdyo'daydı. Her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programları kaçıranlar varsayım, radyoda.com adresinde yer alan yine podcastler bölümünden Stüdyo'ya başlığı altında dinleyebilir. Ya da yine Radyo'da 104 Spotify profil hesabından da kaçırdıkları programları, podcast kayıtlarını bulabilme imkanı yakalayabilirsiniz. O isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz aylarda ağırladık kendisini Gülizay'la, Emrah Karaduman'la bir araya geldiği projesi. Cover çalışma Ateşte Barut burada Radyo D 104'te.

Radyo D'de bu hafta sonu tatiliyle beraber dört mevsim tüm renk verde yaşamaya devam ediyoruz. Ve mevsim demişken yurt genelinde hava durumuna baktığımda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre özellikle bu hafta sonu ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının da yine hafif bir yağışlı olduğu konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Ve malum yaz yağmuru da olunca aman dikkat diyelim, yağışlara karşı da tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Bu hatırlatmanın ardından şimdi yine aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda da stüdyoda da ağırladığımız bir başka isim oldu kendisi. İstanbul'un ve aynı zamanda Bodrum'un renkli gece hayatının sevilen isimlerinden Cenk Kerem Kopsun Kıyamet isimli şarkısıyla burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: Deniz Yıldızlar gün boyu Radyo D'de size eşlik etmeye devam ederken kulağınız burada olsun, dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam. Kamu spotu.
6: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
7: İmza Sevinç Aksu.
6: Lösev hayat verir.

Yaz mevsimiyle beraber yeni yapımlar da popüler müzik listelerinde bir bir karşımıza çıkmaya devam ediyor. Temmuz'un ilk haftası yeni projesini bizlerle buluşturdu. Yazın aranan isimlerinden biri diyebilirim popüler müzik listelerinde. Demet Akalın'dan bahsediyorum. Tam bir yaz iti. Bir şey mi dedinle? Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Kapadokya. Nevşehir sınırları içinde yer alan Kapadokya, eşsiz kaya oluşumları ve vadileriyle dünyanın en dikkat çekici doğal alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Gün doğumunda gökyüzünü dolduran sıcak hava balonları, kamp ve karavan yolculuğunuza unutulmaz bir manzarayla eşlik ediyor. Vadilerde yürüyüş yapmak, akşam saatlerinde yıldızlı gökyüzünü izlemek isteyenlere Kapadokya rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksa

0: yolculuk.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hemen hatırlatmakta fayda var. Hafta sonu haricinde de hafta ortası birbirinden renkli programlarıyla bir başka geçiyor Radyo D'de. O programlardan biri de Stüdyo D ve geçtiğimiz günlerde Stüdyo D'de ağırladığımız bir isim kendisi. Hem program kayıtlarını podcast olarak bulabilir hem de YouTube'dan da yine görüntülü olarak izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Betül Demir, Yüzlü Kıyı isimli şarkısıyla Radyo D 104'te. Ben...

Radyo'da ya da sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi bir şarkı var. Bu şarkı aslında Ayşegül Aldinç'le yıllar önce 93 yılında Alev Alev albümünde karşımıza çıktı. Ama şarkının söz ve müzik sahibi aynı zamanda Mustafa Sandal. Ve bunu bir cover olarak Mustafa Sandal'a Saygı 1 projesinde yine aynı zamanda 10 dansçılı performansıyla o gece harikulade bir şekilde karşımıza çıkarak şarkıya yeniden hayat verdi Atiye. Ki aynı zamanda geçtiğimiz aylarda da stüdyoda da ağırladığımız isimdi. Şimdi o Mustafa Sandal şarkısı Ayşegül Aldinç'le de karşımıza çıkan Yanlışsın Burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: aralar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünya kadar yaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hemen hatırlatmakta fayda var. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşiyor. Motosikletler pistteyken sanatçılar da gerçekleştireceği konseriyle yine sahnede olacak. Baktığımda kimler yok ki? Yani 2 Eylül Çarşamba günü başlayan o konser programında Emre Fel'den tutun da Motive'ye, Sepo'dan Demet Akalın'a, Pentagram'dan Ceza'ya, Selin'e, Emre Altuğ'ya, Derya Bedavacı'ya, Murat Boz'a, Ece Seçkin'e say say bitmiyor. Biletler Park Afyon AVM ve vidifest.com'da da sizleri bekliyor ve bu sene Afyon Motofest resmi sponsoru da malum biziz Radyo D ve Radyo D olunca 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek bu organizasyonda canlı yayın aracımızda oradaki heyecanı ve atmosferi de sizlere kazandırıyor ve aktarıyor olacağız. Yine 5 günlük kombine davetiye kazanmak içinse kulağınızın yine müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olması yeterli. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından bu kez Zinet Salih tam da tatil ayak uyduran şarkısı Yeniden'le burada Radyo D 104'te. Düştü.

0: Radyo D'desiniz bir kez daha. İyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Şimdi Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda Türkiye turnesinde gerçekleştirdiği konserleriyle, sevenleriyle bir bir buluşan bir isim, Tantaşçı'dan bahsediyorum. Geride bıraktığımız 30 ve 31 Temmuz'da Antalya Açık Hava sahnesinde bir bir sevenleriyle buluştu ve tarihler 21 Ağustos'u gösterdiğinde de Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda yine Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda sevenleriyle buluşmayı planlıyor. Tantaşçı'dan bahsediyorum. Gidişat isimli şarkısıyla şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Önemli. Heyecan verici. Eğlenceli. Bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken geride bıraktığımız Mayıs ayının ilk haftasında söz ve müziği Çağrı Kaymaya, düzenlemesi ise Kerem Aktağ'a ait olan yeni şarkısıyla çıkan popüler müzikteki başarılı yeni isimlerden biri diyebilirim onun için Elif Buse Doğan, Yangın Yeriyle burada Radyo D 104'te. İyi hafta sonları herkese. Hala

0: benim kardeşim.
1: Aras'ın kardeşini bulmak için Serhat'tan aldığı bilgiler Şebnem'i harekete geçiriyor.
0: Aras sürekli ensemizde. Onu zapt etmenin bir yolunu bulana kadar dişimizi sıkacağız Şebnem.
2: Ben Aras'ı da ona sahip çıkanı da zapt edeceğim, merak etme sen.
1: Kardeşine ulaşmak için hız kesmeden çabalayan Aras'a Teoman'dan alaycı çıkış.
3: Sonunda buldun mu lan yoksa kardeşimi?
1: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
4: Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

isimler var. Aramızdan ayrıldığında hem şarkıları hem de kendileri değer kazanıyor. Ama gönül ister ki popüler müzik listelerinde hayattayken şarkılarının ve aynı zamanda isimlerinin değerinin bilinmesi. 13 Nisan 94 yılına gidiyoruz. Gül Tut adını verdiği ilk stüdyo albümünü bizlerle buluşturmuştu ve ilk çıkış şarkısı. Sözleri Fethi Demir'e, müziği Kenan Mete'ye ait ve onu tanımamıza da aynı zamanda vesile olan şarkısıydı. Güllü olarak adından bahsettirdi o şarkısıyla. Derken şu son zamanlarda, yani geride bıraktığımız özellikle Şubat ayında 17. single olarak, bir cover proje olarak bu şarkıya yeniden hayat verdi. Popüler müzikte genç başarılı kadın vokal Aleyna Tilki. O Güllü'nün şarkısı. Oyuncak gibi şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: Radyo D'de gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi mottolarını sizlerin belirlediği zaman Radyo D'de sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı pazartesiye mental hazırlık yapanlara gelsin.
2: Radyo D.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

taksit. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Popüler müzikte aynı zamanda grupların ayrılıkları da dikkat çekerken tam 10 yıllık uzun bir aralığın ayrılığının ardından yeniden grup üyeleri bir araya geldi. Fatma Turgut da aslında bu gruptan solo kariyere geçen ve tekrar küllerinden yeniden doğdular. Model grubu ve son çalışmaları Ölürüm Daha İyi. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu?

Ortak faydada buluşan müzik sektöründeki iyi isimlerin projeleri de özellikle dikkat çekiyor popüler müzik listelerinde. Şimdi düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait ama sözler tamamıyla kendisinin ve geride bıraktığımız Haziran ayında da bizlerle buluşturduğu yeni single. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan popüler müziğin başarılı erkek vokali Murat Boz ve o şarkısı Yaratuz burada. Radyo D 104'te.

0: İyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olacaksın.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğin en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı. Radyo D Top 20 listesi her cumartesi saat 15, tekrar pazar saat 12'de Fatih Uslu'nun sunumuyla radyonuzda. Bakalım bu hafta listemizin bir numarasında kim yer alacak? Merak edilen bu sorunun cevabı için kulağınız burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olsun. Şimdiden herkese bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli tatiller.

0: hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Reklam.
2: Radyo D. Radyo D Top 20.
3: 13 numara.

0: Top 20.
1: 20 numara.
0: Radyo OT Top 20'de bu hafta 20 numarada Cenk Eren vardı. Yeni şarkısı Kopsun Kıyamet.
2: Al benden emanet, istersen ziyan et. Göğsümde durmasın bu kalp, kopsun kıyamet.
1: 19 numara.
0: Umurdamadan zor. Bu hafta listemiz...

0: 18 numara.
1: Çok sevdiğimiz cover şarkısı Oyuncak Gibi ve Aleyna Tilki. Haftanın 18 numarası.
2: Bir bakışın yeter, kanarım inan çeşir içinde.
0: 17 numara.
1: İrem Dirici bu hafta 3 basamak yükseldi. 17 numarada Durum Çok Acil.
2: Yaktım senin için gemileri.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyo D Top 20.
2: Radyo D. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Top 20.
1: 10 numara.
0: Radyo D Top 20 listemizin 10 numarasında bu hafta Yalın var ve iyi bir yükseliş kaydetti. Akşamüstü.
2: Söz üzerime düşeni yaparım. Seni bulup.
1: 9 numara.
0: İkilem ve Tuğba Yurt'tan içiyorum eterimize 9 numaradaydı.
1: Numara.
0: Tan Taşçı bir basamak yükseldi. 8 numarada Gidişat.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak. Asa yanına ne zarar.
1: 7 numara.
0: Derya Uluğ yeni şarkısı Şımarık'la 3 basamak yükseldi ve 7 numarada karşımızda. Berkay'dan Aslanlar Doğuyor bu hafta Top 20'nin 6 numarası.

0: 5 numara.
1: Bengü ve Ümit Sayın düeti Ya Sen Gidip De listemizin bu hafta 5 numarasında yer aldı.
2: Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsam.
0: 4 numara.
1: Mela Betel yükselmeye devam ediyor. Bir cover, 2 tas çorba 4 numarada.
0: Numara.
1: Son zamanların en favorilerinden Hadise'den Ara Beni yükselişini sürdürüyor. Bu hafta 3 numarada.
2: Delirdim geceleri, düşünerek yine kara kara seni, inadını bıraktım.
0: 2 numara.
1: Elif Buse Doğan zirveyi zorlamaya devam ediyor. Bu hafta yine 2 numaranın sahibi Yangın Yeri.
0: Numara.
1: Ve geldik zirveye. Radyo T-Top 20'de bu hafta bir numaramız yine aynı isim. Manifest ve tabii ki Ajda Pekkan,

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece, Ankara az bulutlu ve açık 30, İzmir az bulutlu ve açık 37, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 43 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamız.

0: yıldız güneşsin.
1: 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

getir. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Reklam. Radyo D.
1: Merhaba, ben Emre Fel. Radyo D, hayatın içinde. Her zaman seninle.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
8: Gençlik Kulübü mü?
9: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Türkiye'de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve aşık olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyoda.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu ve açık 30, İzmir az bulutlu ve açık 37, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 43 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
3: Bu gidişat sorun olacak.
2: 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
2: budur.
1: Yeni

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu ve açık 30, İzmir az bulutlu ve açık 37, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 43 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Kapadokya. Nevşehir sınırları içinde yer alan Kapadokya, eşsiz kaya oluşumları ve vadileriyle dünyanın en dikkat çekici doğal alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Gün doğumunda gökyüzünü dolduran sıcak hava balonları, kamp ve karavan yolculuğunuza unutulmaz bir manzarayla eşlik ediyor. Vadilerde yürüyüş yapmak, akşam saatlerinde yıldızlı gökyüzünü izlemek isteyenlere Kapadokya rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Tanıdığın biri mi benim kardeşim?
5: Aras'ın kardeşini bulmak için Serhat'tan aldığı bilgiler Şebnem'i harekete geçiriyor.
4: Aras sürekli ensemizde. Onu zapt etmenin bir yolunu bulana kadar dişimizi sıkacağız Şebnem.
6: Ben Aras'ı da ona sahip çıkanı da zapt edeceğim, merak etme sen.
5: Kardeşine ulaşmak için hız kesmeden çabalayan Aras'a Teoman'dan alaycı çıkış.
7: Sonunda buldun mu lan yoksa kardeşimi?
5: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Kamu spotu.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: seni düşünüyorum. Alabildiğine pozitif bir şarkı. Uzaklara giden sevgilinin ardından insan hiç mi çemkirmez, atar gider yapmaz. Yapmamış işte Seden Gürel. Seni düşünüyorum demiş, yani özledim seni, hala seviyorum seni mesajı vermiş üstü örtülü bir biçimde. Birini düşünmek başka ne anlama gelir ki? Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Füsun Batum var. Eğitimli bir müzisyen, bir eğitmen ve koro şefi. Füsun Batum'la hem müzik yolculuğunu hem de yeni şarkısını konuşacağız. Mevzu 80'lerde, bugün 80'li yıllarda dilimizden düşürmediğimiz Yıldırım Gürses şarkıları var. Yıldırım Gürses şarkıları 80'li yıllarda her yerdeydi, herkes söyledi. Anlatacağım. Kavrometre köşemizde bugün Fransız popüler müziğinin bir dönemine imza atmış Sylvie Vartan'dan şarkılar dinleyeceğiz. Elbette Türkçe versiyonlarıyla birlikte. Solistler geçidinde yine hayali canlı yayınımızda stüdyodan solistlerimiz gelip geçecek, konuklarımız onları alkışlayacak ve takdimcimiz Elhan sunacak. Ve Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta bugün Metin Özülkü'yü ağırlıyoruz. 30 Eda ve Metin Özülkü şarkısı popüler oyuncuların seslerinden bir kez daha gündeme geliyor. Projenin detaylarını bize Metin Özülkü anlatacak.
1: Yeter ki müzik olsun.

tabii bir de bu var. Her şey tas tamamken, yolundayken öyle arpacı kumrusu gibi düşünen sevgiliye de bu sorulur yani. Niye düşünüyorsun sevgilim? Bak ben her şeyi yapmışım, yapıyorum. Kalbimi veriyorum, yaşamımı veriyorum. Nedir yani bu düşünceli haller, tavırlar? Haklı bir soru. Hayır, düşüneceksen de beni düşün. Bu gece düşün mesela ki düşüneceksin biliyorum. Bu gece beni düşüneceksin. Hadi bakalım.

düşünmek fiili hep sevgiliyi düşünmek üzerine kullanılmış haliyle. Aşk satar malum. Mavi ışıklarda iyi düşün taşın derken gitmek üzere olan sevgiliyi ihtar etmiş nitekim. Her şeyin anlık yaşandığı, duygularında, düşüncelerinde pek hükmünün geçmediği ya da anlık değişkenlikle gelip geçtiği bir devirde kimsenin iyi düşünüp taşınacak vakti yok artık. Bu bahsi kapatmalı o vakit. Yine bir sevgiliyi düşünme hali. Zerrin Özer, seni düşününce...

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun.
2: Yavuz abi merhaba.
3: Yavuz abi merhaba.
4: Yavuz abi. Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
2: Yavuz abi merhabalar. Nasıl?
4: Yavuz abi.
3: Selamlar Yavuz abi.
4: Merhabalar Yavuz
5: merhabalar
4: abi.
5: Yavuz abi.
3: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz
3: abi.
4: Merhaba. Merhaba Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
6: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
3: Yavuz abi merhaba.
7: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
8: Merhabalar Yavuz abi.
4: Selamlar Yavuz abi.
5: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: yalan.
1: Yalan olur. Füsun Batum söylüyordu. Füsun Batum'un 2026 yılının başlarında yayınladığı bu şarkının söz ve müziği Serdar Aslan'a, düzenlemesi Erhan Bayrak'a aitti. Radyo D'de Yavuz Hakan Tokla Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz abi diyecek?
0: Merhaba Yavuz abi, ben Füsun Batum.
1: Merhaba Füsun, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Füsun, ilk teklin Kar Tanem 2000 yılında yayınlanmıştı. O gün bugün müzik sektörünün içindesin ama tabii öncesi de var. Öncelikle bilmeyenler için biraz anlatır mısın? Füsun Batum'un müzik yolculuğu nasıl başladı, nasıl devam etti?
0: Evet, Füsun Batum aslında müzik yolculuğuna çok önceki yıllarda başladı. Erken yaşta başladı. Hı hı. Fakat bu piyasaya belki henüz yeni yeni kendimi göstermeye başladım diyebilirim. Çocuk yaşta müziğin içinde devam ettim. Hep müzik oldu hayatımda. Eğitim sürecim, konservatuvar. Daha sonra aslında 20'li yaşlarımın sonu diyebilirim. Yani hep sürekli bir müziğin içindeydim. Sahne, dersler, bir taraftan eğitimcilik ve single'lar, şarkılar hep vardım aslında. Fakat dediğim gibi belki ilk defa bu kadar popüler bir şekilde var olmaya çalışıyorum.
1: Peki o küçük yaşlarda, neredeyse çocuk denecek yaşta müzik eğitimine başladığında bir gün böyle sahnelere çıkıp şarkı söyleyeceğim, albümler yapacağım gibi hayaller kurar mıydın?
0: Kurardım sanıyorum ya. Çünkü bu doğuştan geliyor gerçekten. Hani ayna karşısında çok klasik ama bunu sahneye çıkanların çoğu yaşamıştır. Gerçekten saç fırçasıyla ayna karşısında şarkı söylüyor muydun dersen. Evet, söylüyordum.
1: Peki bir yandan eğitmenlik, koro şefliği yaptın bir dönem. Bir yandan sahnede şarkı söylemek. Şimdi birbirini besleyen şeyler olsa da aslında farklı disiplinler gerektiren işler bunlar. Bu dengeyi nasıl kuruyorsun?
0: Tabii. Aslında bir taraftan eğitmenlik farklı bir olay. Sahne bambaşka bir şey. Hatta benim öğrencilerim de hep şaşırır. Ya hocam, nasıl geliyorsun sabah erken derse, senin dün gece sahnen yok muydu? Gerçekten de hani sahnesi olan sanatçılar öğleye kadar uyur falan diyebiliyoruz ya. Ben biraz öyle değilim. Ben biraz fazla hareketli de olabilirim aslında. Sabahları da çok uzun uyumam. Kalkarım, gün erken başlarım. İşimi de çok seviyorum. Bildiğimi, sahip olduğum bilgiyi insanlarla paylaşmak ayrı bir zevk veriyor bana. Onun sevinciyle, onun mutluluğuyla derslerime de gidiyorum. Ama bir taraftan sahnede olmak inanılmaz bir aşk benim için. Yani onu bir başka bir tarafa ayırabilirim gerçekten. Sahnede olacağımı bildiğim zaman da artı bir enerjiyle doluyorum. O yüzden hiç zorlanmıyorum.
1: Peki asıl branşın eğitimin Türk sanat müziği üzerine. 2021'de de 5 şarkılık bir kısa çaların yayınlanmış. Şöyle bir baktım, orada da Türk sanat müziği eserleri var.
0: Evet.
1: Şimdi Türk sanat müziği üzerine biraz konuşalım istiyorum. Çünkü son yıllarda artık yeni eserler, yeni sesler daha az çıkıyor sanki. Çıksa da en azından müzik gündemine düşmüyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Öyle oluyor gerçekten. Çünkü popüler değil malum ya. Yani insanların sanat müziğine ilgisi az. Daha doğrusu aslında genç kesime pek hitap edemiyoruz demek de lazım. O eski popülaritesini kaybetmiş. Artık zaten, hatta şöyle de diyebiliriz. Pop müzik dahi neredeyse şu anda biliyorsunuz popülaritesini kaybetmek üzere.
1: Evet.
0: Bu yeni tarz müzikler sebebiyle. O açıdan başka bir yola da daha fazla adımı duyurmak istediğim için, ben daha fazla insanlara ulaşabilmek istediğim için değiştirdim.
1: Ama biz şimdi senden bir Türk sanat müziği şarkısı dinleyeceğiz. Kara Sevda'yı dinleyeceğiz. Hem 2021'de yayınlanan kısa çalarında hem 2025 yılında çıkan albümünde yer verdin bu şarkıya farklı düzenlemelerle. Nedir bu şarkının sendeki yeri? Dinlemeden önce onu öğrenmek isterim.
0: Evet, bu şarkının bende ayrıca bir yeri var. Duygusal bir bağım da var. Şarkının sözü ve müziği ait olan çok değerli bestekarı rahmetle anıyorum. Gündoğdu Duran benim manevi babam gibiydi. Kendisiyle çok birlikteliğimiz oldu. Müzik yaptık birlikte, sohbetlerimiz oldu. Yakında otururduk, çok görüştük. Ayrı bir duygusal bağım var şarkıya. Çok da sevdiğim bir şarkı. Sanıyorum herkesin de çok sevdiği bir şarkı. Her zaman sahnelerde de okuduğumuzda herkesten, gençlerden çok tepki alır.
1: İtiraf edeyim, ben de çok severim. Hadi dinleyelim o zaman. Füsun Batum söyleyecek Kara Sevda. Sonra sohbete devam edeceğiz.

0: Kara Sevda, Füsun Batum söylüyordu. Füsun Batum bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Yavuz abi köşesinin konuğu. Füsun, az önce söylediğin Türk müziği eğitimi aldın, koro şefliği yaptın, eğitmenlik yaptın ama şimdi tarz değiştirdim. Daha popüler türde şarkılar söylüyorum dedin ve bunu işte Türk sanat müziğinin yeterince ilgi görmemesine bağladın. Peki sen memnun musun bu durumdan yoksa biraz mecburiyetten mi oldu?
1: Aslında ben memnunum. Şöyle, memnunum derken zaten Türk sanat müziğinden de kopmuyorum. Çünkü dediğim gibi eğitmenliğim devam ediyor. Her zaman devam edecek de. Hiçbir zaman da kopmayacağım. Müziğin her türünü seviyorum. Hı hı. Okuduğum şarkıları da seviyorum ve hepsini söylemekten zevk alıyorum. Böyle bir problem yok yani benim için. Onları söylerken de çok mutluyum.
0: Peki müzikte en büyük hayalin nedir? Günün birinde böyle mutlaka yapacağım dediğin bir şey var mı?
1: Mutlaka yapacağım. Aslında istediklerime şu anda ulaşmış durumdayım. Çünkü içinde olmak, müziğin içinde yoğrulmak, sahne artı stüdyo çalışmaları. Yani sürekli müzikle birlikte olmak benim için çok yeterli. Tabii daha fazla dinleyiciye ulaşmayı isterim doğrusu. Hı hı. Sesimi duyurmayı, duygularımı paylaşmayı, müzik dinleyicisiyle daha fazla haşır neşir olmayı çok isterim.
0: Mutlaka olacaktır zaman içerisinde o da, şarkılar duyuldukça, dinlendikçe.
1: İnşallah.
0: Peki geçtiğimiz günlerde yeni bir şarkın yayınlandı. Birazdan ondan da bahsedeceğiz ve onu dinleyeceğiz ama öncesinde sorayım, başka şarkılar da var mı ceplerinde? 2026'da iki şarkı yayınladın. Arkası gelecek mi bunların?
1: Evet, kesinlikle gelecek. Hatta onun da haberini ilk sizinle paylaşmak isterim Yavuz abi.
0: Aa, süper.
1: Evet, bugünlerde yine stüdyoya giriyoruz. Çok değerli aranjörüm Erhan Bayrak'la birlikte tabii ki yine. Ve çok sevilen sürpriz bir isimden bir sıfır şarkı gelecek.
0: Merakla bekliyoruz o zaman onu,
1: evet,
0: da. Peki gelelim yeni şarkına. Gecenin Köründe. Bir Ayla Çelik şarkısı. Hı hı. Nasıl kesişti Ayla Çelik'le yolunuz?
1: Bir gün böyle radyo dinlerken, geçen sonbahardı sanıyorum, radyoda duydum. Ayla Çelik yeni yapmıştı şarkıyı ve söylüyordu. Ne kadar tatlı bir şarkı dedim, böyle kıpır kıpır. Güzel Hicaz nameler de geldi kulağıma, hoşuma gitti. O an öyle bir kenara koydum ben onu. Daha sonra şarkı ararken, ya dedim bu böyle bir şarkı duydum ben. Erhan'la paylaşırken olmaz mı? Aa, neden olmasın, olabilir. Çok da yakıştı. Ayla Çelik'le de tabii tanıştık, konuştuk. Gerçekten inanılmaz tatlı bir insan kendisi de. Güzel bir çalışma oldu. Böyle bir yaz enerjisi oldu. Hı-hı. Hoşumuza gitti. Bilmiyorum sizlerin de hoşuna gitti mi?
0: Evet, kesinlikle. Bir de Ayla Çelik de Türk müziğinden gelmedir aslında. Türk müziği eğitimi almıştır. Hı-hı. Dolayısıyla tarzlarınız da yakın olmuş birbirine ve çok yakışmış bence şarkısı.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Peki hadi onu dinleyelim o zaman ve onunla sana veda edelim. Füsun Batum bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Yavuz abi köşesinin konuydu ve şimdi Gecenin Köründe adlı en yeni şarkısını dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Füsun, zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum Yavuz abi. Harikaydı seninle sohbet etmek.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere. Çok sevgiler.

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan solistler geçidi var. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun. Solistler geçidi.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Yeter ki müzik olsun solistler geçidi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Ben Elhan, programımız boyunca keyifli dakikalar geçirmeniz temennisiyle sizlere hoş geldiniz diyorum. Bugün solistler geçidine şöyle güzel bir türküyle başlamaya ne dersiniz? Bulgaristan yöresine ait bir Rumeli türküsü. Şu karşıki dağda lambalar yanar. Lambaların şavkına Fadimem, sevgilim yazar. Ayletme beni, söyletme beni. Bu sevilen türküyü bizler için Cahit Berkay eşliğinde Derya Petek seslendirecek. Alkışlarınızla sanatçılarımızı mikrofon başına davet ediyorum.

Cahit Berkay ve Derya Petek Ayletme Beni türküsüyle huzurlarınızdaydı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sırada Türk hafif müziği var. Bu defa Ozan Doğulu eşlik edecek, Ozan Çınar söyleyecek. Müzik dünyasına 2020 yılında giren Ozan Çınar'ın en yeni şarkısı bu. Şarkının adı Bildiğin Gibi Değil. Alkışlarınız Ozan Doğulu ve Ozan Çınar için.

Ozan Doğulu ve Ozan Çınar'a çok teşekkür ediyoruz. Sırada genç kuşağın sevilen seslerinden biri var. Gerçek adı Zeynep Melisa Gülen ama biz onu Emliza olarak tanıyoruz. Emliza bizlere söz ve müziğini de kendisinin yazdığı en yeni şarkısını seslendirmek üzere kuliste hazır. O halde onu hiç bekletmeyelim ve sahnemize çağıralım. Tatlı Bela adlı şarkısıyla Emliza geliyor. Alkışlar mıyız efendim?

Emliza'ya çok teşekkür ediyoruz. Yangın ne kadar kötü bir şeydir değil mi? Maddi manevi çok zarar verir. Hatta bazen kayıplara neden olur. Peki ya aşk yangını? İşte onu da Kaan Malkoç şarkısında anlatmış. Sensiz ağır yeminler. Bak yanıyor kalbim. Elin elimde kaldı. Sözlerin haksız değil. Bu ikimiz için yolun sonu. Kaçınılmazdı. Evet, Yangın adlı şarkısıyla huzurlarınızda Kaan Malkoç.

Kaan Malkoç'a çok teşekkür ediyoruz. Ve geldik solistler geçidimizin bugünkü Türk Sanat Müziği parçasına. Bestesi Selahattin Sarıkaya'ya, güftesi Ülke Aker'e ait Uşak makamında bir eser. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardı. Ömrümü ben sana verdim. Dönüp baksan ne vardı? Bu güzel şarkıyı bizlere Eda Baba seslendirecek. Alkışlarınızla Eda Baba sizlerle.

0: Eda Baba'ya çok teşekkür ediyoruz. Solistlerimiz şarkılarını seslendirdiler ve bir solistler geçidi daha burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Esen kalın efendim. Solistler geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun, lancın kapısı birazdan açılacak. Burada kalın.
2: Yeter ki müzik olsun.
3: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeri. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi

0: Eda ve Metin Özülkü birlikte yazdıkları şarkılardan birini birlikte seslendirdiler. Aramadın aylardır. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor ve şu dakika itibariyle Yeter Ki Müzik Olsun Lounge'ın kapısının önündeyiz. 90'lardan bu yana sayısız şarkı üretmiş, sayısız hit çıkarmış Eda ve Metin Özülkü'nün hafızalara yer etmiş şarkıları bugünlerde bir kez daha gündemde. Neden mi? Onu ben anlatmayayım, Metin Özülkü bizzat kendisi anlatsın. Yeter Ki Müzik Olsun Lounge'ın kapısı aralanıyor ve orada Metin Özülkü bizi bekliyor. Abi merhaba, nasılsın?
1: Merhabalar, merhabalar. Herkese sevgiler, selamlar. Nasılsın Yavuzcuğum?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyidir vallahi, sağ olasın. Vallahi çok güzel bir anons yaptın. Bizim için çok önemli bir çalışma bu. Çünkü yaklaşık 50 yıllık bir birikimin sonucunda ortaya çıktı bu şarkılar. Şimdi o şarkıları bugünkü gençlerle de buluşturmak hedefimizdi. Ne zamandır bu projeyle ilgili ben çalışıyorum aslında. Hem ön hazırlığı hem gerçek anlamdaki stüdyo kayıtları vesaire gibi yaklaşık 2-3 senedir süren bir çalışmanın ürünü. Çok şükür bugünlerde de dinleyiciyle buluştuğu için ayrı bir mutluluk var hem Eda'da hem bende. Seninle de bu konuda konuşmak çok keyif verici.
0: Şimdi tanıdığımız, sevdiğimiz şarkılar ama beklenmedik isimler söylüyor. İki tanesi yayınlandı henüz. İlk iki şarkısı evet. Projenin.
1: Evet.
0: Neden şarkıcılar değil de oyuncular? Önce onu sorayım.
1: Yani şöyle, şimdi ben televizyonlarda yaklaşık 20 senedir birçok proje yaptım.
0: Evet.
1: İşte Benimle Söyle, Maske Kimsin Sen, Akademi Türkiye'ler, işte Şarkı Söylemek Lazımlar, Bir Şarkısın Senler falan. Bütün o projelerin hem müzik direktörünü hem orkestra şefliğini yaptım. Dolayısıyla bu dönem içerisinde oyuncularla çalışma fırsatım oldu ve tanışma fırsatım oldu. Şimdi oyuncuların hepsi, çoğu daha doğrusu, konservatuvar eğitimliler. Ve konservatuvarda tiyatro veya oyunculukla ilgili eğitimlerini alırken bir yandan da yan ders olarak veya seçmeli ders olarak muhakkak müzikle ilgili dersler almışlar. Çoğu, yani %90'ı böyle.

0: Sibel Can'ından, Nükhet Duruz'dan aklına kim geliyorsa. Dolayısıyla böyle bir farklı oluşum olsun istedim. Onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Zevkle, severek, koşarak bu işe destek oldular. Biraz daha farklı bir dokunuş olsun istedim. O yüzden böyle bir yol tercih ettim.
1: Bence de iyi olmuş çünkü daha dikkat çekici olmuş. Bir de yani en şarkı söyleyemeyen bile Metin Özülkü'nün yanında ve stüdyosunda şarkı söyler gibi geliyor bana.
0: Yani bu şu demek değil, gerçekten öyle. Hani böyle çok teknolojiyle çok operasyonel müdahalelerde bulunmadım hiç. Normal bir şarkıcının albümünde şarkısını kaydederken ne kadar titizlik gösterdiysek onlarda da aynı şekilde titizlik gösterdik. Ama artısı var, şarkı üzerinde çok çalışıyoruz, çalıştık yani. Şöyle söylenmesi lazım, böyle söylenmesi lazım, şurasını şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Oyuncularda da farklı bir disiplin var abi. Yaptıkları işe bizim müzisyen şarkıcılardan daha, hani onlar için de farklı bir konu olduğu için bu, onlar daha çok titizlik ve çalışma refleksi gösterdiler. Dolayısıyla eşitlendiği gibi yani bir şarkıcı gibi neredeyse şarkılar seslendirilmiş oldu bu sayede.
1: Peki bu albümde 30 şarkı olacakmış. Doğru mu biliyorum?
0: Vallahi belki 50'ye doğru da gidebiliriz. Önce 20 şarkı diye başladık. Şu an 28-29 şarkının kayıtları bitti. Fakat daha kullanılmayan bir sürü şarkımız kaldı kenarda. Bilinen ve kullanılmayan şarkılardan bahsediyorum. Yoksa 600 tane şarkı var zaten. Onları da değerlendirmek istiyoruz. Pol Production'la yaptık bu albümü. Polat'la, sevgili Polat'la çok destek ve pozitif enerji kattı bu işe. Dolayısıyla onunla da görüşüyoruz. Bu işi böyle devam ettirebilme durumumuz var inşallah, yani bakalım, zaman gösterecek her şeyi.
1: Evet, çünkü ben de 30'un yetmeyeceğini düşünmüştüm haberi okuduğum zaman. Demek ki arkası gelecekmiş.
0: Sanıyorum 50. yıl, ben 7-8 yaşlarında müziğe başladığım için 50 yıl da geçtik aslında, ama bu sene 50. yıl diyoruz biz buna. Eda ile birlikte ortak bir çalışma zaten. Eda'nın tabii ki çok daha az senesi ama yaşından dolayı. Ama yine de biz ortaklaşa bir 50. yıl dedik buna. Dolayısıyla 50 şarkıya doğru gideceğiz yani. Böyle bir durum valla.
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi şarkılar ve oyuncular karşılıklı. Onların eşleşmesini nasıl yaptın abi? En çok bence zor olan o olsa gerek.
0: Hakan'cığım şöyle bir şey. Dediğim gibi 20-25 senedir bir sürü yarışma. Ve bu yarışmalarda bazen şöyle şeyler oluyordu. Özellikle No Name isimlerin yarıştığı yarışmalarda, yani Popstar gibi, Akademi Türkiye gibi olan yarışmalarda 200 kişi bizim stüdyonun kapısında, sokakta, sokağın başından sonuna kadar Göksu'da böyle kuyruk oluyordu seçmelerde falan. Onları hepsi tek tek gelip böyle 5 dakika içinde ne olduğunu anlamaya çalışıp sonra bunların içerisinden diyelim ki 20-30 tanesi seçiliyordu. Ve onlara hangi şarkılar söyletilebilir? Mesela çocuk geliyor, 5 tane şarkı seçmiş. Diyor ki ben bunlardan birini söylüyorum. Çocuğun hemen sesine bakıyordum. Şu olur, bu olur. Bu artık öyle bir meleke haline gelmiş ki bende. Düşün yani yüzlerce kişiyle kaç tane yarışma, 15-20 tane ayrı yarışma programından bahsediyorum. Buralarda bu meleke yıllar içerisinde oluştu. Şeyde de yani mesela ta çocukluğumdan itibaren Edip Akbayram Dostlar'da da çalışırken mesela Hasretinle Yandı Gönlüm. O şarkıyı ben keşfettim. Ya dedim ki bu şarkı mesela kimsenin aklına gelmezdi. Bir Seha Okuş okurdu, bir kadın sesiydi. Edip abi bunu acayip okur. Ki o zaman ben daha 17 yaşındayım. Edip abiye söyledim. Edip abi dedi ya yok dedi, bu parça bana olmaz falan filan. Allah rahmet eylesin. Abi olur, çok yakışır, öyle olur böyle olur falan, ısrarlarımızla Adnan Ergil'le birlikte bu ısrarlar sonucunda Edip abiye kabul ettirdik ve şarkı hit oldu o zaman. Dolayısıyla bu bir artık öngörü, ön sezi meselesi. Sağ olsun oyuncuların tamamı da çok inandılar bana. Tamam sen öyle diyorsan bu şarkıdır. Mesela 3 şarkı arasında kalıyor. Diyorum ki bak budur sana falan. Bu şekilde yol aldık yani.
1: Peki daha konuşacağız albümden ama önce o yayınlanan iki şarkıdan birini dinleyelim. Demet Özdemir tamam. Kime Zararı seslendirmiş ki biz bu şarkıyı ilk kez 2003 yılında İzel'den dinlemiştik. Şimdi evet. 2026 versiyonuyla Demet Özdemir'den dinleyelim, sonra sohbete devam edeceğiz.
0: Tamam.

0: Ertelendik.
1: Demet Özdemir'in Eda Metin Özülkü şarkıları projesi kapsamında seslendirdiği Kime Zararı dinledik. Metin Özülkü bugün Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta konuğumuz. Metin abi, hangi besten, hangi şarkın ayrı bir yerde durur senin için?
2: Valla bütün şarkıların aslında tabii klasik bir cevap belki. Hepsi bizim çocuğumuz gibi. Eda'dan önce, Eda ile tanışmadan önce benim çocukluk yıllarında başlayan çalışmalarım var. Aysel Gürel'le çok güzel şarkılar yazdık. İlk başlarda bir o sözlerini o yazdı, müziğini ben yaptım. Sonra ben kendi sözlerimi yazmaya başladım. Sonra Aysel Gürel Eda'ya el verdi, dedi ki bak dedi sende çok yetenek var. Senin sözleri yazman lazım, zaten müzisyensin falan diye. Sonra Eda ile birlikte çok şarkılar yaptık. Tabii ki hepsinin ayrı ayrı yerleri var ama mesela Kuşlar, Edip abinin söyledi, Kuşlar evet, benim için özel bir şarkıdır. Yine Yaralım Var, duygusal anlamda özel bir şarkıdır. Seninle Olmak Var Ya çok özel bir şarkıdır. Ne bileyim, Alladı Pulladı da 90'lara damga vurması açısından ve hala sahnede aynı enerjiyle söyleyebildiğimiz şarkılardan bir tanesidir. Yani öne çıkarmak konusu zor ama illaki birkaç tanesinin sahip dediğin için bunları sayıyorum.
1: Peki normalde birisi eski bir şarkınızı yeniden söylemek istediğinde kolay verir misiniz yoksa inceleyip sık mı dokursunuz?
2: Ya böyle bir bazen şey oluyor yani, tanımadığımız, daha doğrusu no name yeni isimler bu şarkıları seslendirmek istiyor. Ben de onlar okusunlar istiyorum aslında. Şarkılar söylendikçe, paylaşıldıkça güzel. Ama nasıl olacak acaba, sonuçta nasıl bir şey çıkacak ortaya, onun endişesini de taşıyorum. Orada biraz ikilemde kalıyorum. Hani bildiğim bir isim olduğu zaman biliyorum bu şekilde olur, şöyle söyler, böyle söyler ama tanımadığım yeni bir isim olduğu zaman ikilemde kalıyorum, biraz tereddüt ediyorum. Ama sonuçta çok böyle aman kimseye dokunmasın etmesin gibi değil. Çünkü o şarkıları biz yaptık, herkes söylesin diye yapıldı aslında. Yani insanlar kendi kendine evde söylesin, mutfakta söylesin, banyoda söylesin diye yapıldı. Yani o zaman zaten kıymetli oluyor ve o zaman şarkı daha çok işe yarıyor. Çok bu konuda ketum değiliz yani, böyle tutucu aman bizim şarkılara dokunulması falan gibi. Bundan bir maddi beklenti kısmında da değilim ben. Yani daha çok okusun da daha çok para kazanalım gibi değil. Şarkılar hakikaten daha çok söylendiği zaman daha uzun ömürlü oluyor. Bu da zaten maddi olarak da bir feedback'i var bunun, geri dönüşü. Başka yerlerden direkt oluyor. O yüzden yani özellikle gençlerin söylemesini istiyorum. Sadece nasıl söyleyeceklerini merak ediyorum. Ama ortaya da güzel bir şey çıkardıkları zaman da çok mutlu oluyorum tabii.
1: Az önce de konuştuk, Eda Metin Özülkü şarkıları projesi kapsamında ardı ardına şarkılar yeni versiyonlarıyla, popüler oyuncular tarafından seslendirilmiş yeni versiyonlarıyla dinleyiciye ulaşacak. Biz daha ikisini dinledik. İkisi henüz yeni yayınlandı. Evet. Azıcık spoiler verir misin abi? Başka hangi şarkılar var? Kimler var albümde?
2: Verebilirim. Şöyle yani sıralama olarak değil ama yani birkaç isim sayayım. Mesela çok sürpriz Demet Akbağ var. Farah Zeynep Abdullah var. Kubilay Aka var. Selçuk Yöntem var. Böyle hem gençlerden hem orta yaş, böyle artık duayen dediğimiz isimlerden örülü bir kadro. Deniz Çakır var, Ozan Akbaba var mesela. Böyle.
1: Peki devamı gelir mi diye soracaktım ama zaten söyledin. Bu böyle akıp gidecek, uzun vadeli akıp gidecek bir albüm
2: projesi. İnşallah.
1: Peki son olarak Salih Bademci'nin seslendirdiği Yürü Ya Kulumu dinleyelim. Şarkı çıktığında takip ettim ben. Epey bir olumlu yorum aldı bu versiyon. Sen ne dersin?
2: Ya Demet de Salih de bence çok güzel oldu ikisi de. Bir kere Demet samimiyeti ve içtenliğiyle inanılmaz bir kız. Onu Eda da ben de çok seviyoruz. Yani kardeşimiz olsa bu kadar severiz. Salih de öyle. Yani onlarla, oyuncularla iş yapmanın böyle bizim açımızdan başka türlü bir avantajı da var. Bizi enerji dolduruyorlar yani. Çünkü biz aşkla, sevgiyle beslenen insanlarız. Yazanlar, çizenler, üretenler genellikle böyle olurlar. Biz de bunun tam tipik bir örneğiyiz Eda da ben de. İkisine de aşık olduk vallahi çalışmalar sırasında. Salih de müthiş yeteneği, enerjisiyle çok güzel renk kattı ve şarkıyla da çok bütünleşti. Demet de Salih de çok iyi gidiyor. İkisini de buradan tekrar sizin sayenizde bir bu vesileyle teşekkür etmiş olalım onlara da. Ben zaten gerekli teşekkürlerimi ediyorum her zaman ama sizin kanalınızda da böyle bir şey yapmış olalım. Salih'in sosyal medyada çok hakikaten geri dönüşü yüksek oldu. Ama uzun vadede bütün şarkılar hak ettiği yeri buluyor zaten. Dolayısıyla ondan benim bir endişem yok. Ama ikisiyle ilgili söylüyorum. Beklediğimizin daha üstünde bir geri dönüşle karşılaştık biz. Bizim için de bundan büyük mutluluk olmaz herhalde.
1: Evet, hakikaten bizim kuşağın zaten hani bildiği şarkılar ama belki yeni bir kuşak, işte onlara yetişememiş kuşak da bu şarkıları bu sayede keşfedecek. Şahane bir proje.
2: Evet.
1: Abi çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Seninle konuşmak, sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Çünkü sen de bu işin kendi tarafında bulunan kişilerin içerisinde bence Türkiye'nin en önemli ismisin. En önemli birkaç isminden birisin diyelim. Hani kimseyi de kırmayalım. Ama gerçekten son derece saygı ve sevgi duyuyoruz sana. Çok fazla görüşemesek de hep takip ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Gerçekten mahcup ettin beni.
2: Estağfurullah.
1: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
2: Görüşmek üzere. Sağ olasın. Teşekkürler.

Bulgaristan'da Sofya'da doğdu. Bulgar bir annenin Ermeni bir babanın kızıydı. 1952 yılında aile Fransa'ya göç etti. O günlerde dilini bile bilmediği bu ülkenin günün birinde en popüler şarkıcılarından biri olacağını kuşkusuz hayal bile etmemişti. Sylvie Vartan. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın Cover Metre köşesinde bugün Sylvie Vartan şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Dinlemekte olduğunuz şarkı Sylvie Vartan'ın 1976 yılında yayınlanan albümünde yer almıştı. Sonra Fikret Çeviş bu şarkıya Türkçe sözler yazdı, Sevda Karaca söyledi ve 1977 yılında 45'lik plak olarak yayınlandı. Ayrılan Yollar, Sevda Karaca.

Mozart'ın 40. senfonisi bir pop şarkısına dönüştürülebilir miydi? Duyduğunuz üzere dönüştürülmüş ve 1971 yılında Sylvie Vartan tarafından plak yapılmıştı. Caro Mozart. Fransızlar yapar da bizimkiler yapamaz mıydı? Hemen yaptılar tabii ki. Hiç vakit kaybetmeden 1971 yılında Türkçe sözler Şanar Yurda Tapan tarafından yazılmış, Zümrüt söylemişti. Şeytan tüyü.

Zum Zum Zum. Bu eğlenceli şarkı Silvi Vartan tarafından ilk kez 1968 yılında plak yapılmıştı. Şarkının Türkçe versiyonu 70'lerin hemen başında yapıldı. Sözler Ülker Kerimzası taşıyor, şarkıyı Serpil Örümcel söylüyordu. Yaramaz kız.

Mevzu 80'ler. Şinanay da yavrum, şinanay, şinanay da şinanay, hopa şinanay, şinanay, şinanay. 60'lı yıllarda adını duyuran, 70'lerde besteleri dillerden dillere dolaşan Yıldırım Gürses, 80'lerde tek kanallı televizyonda yayınlanan Hoş Sada programında sıklıkla ekrana gelince kariyerinde yeni bir dönem başlamış, ardı ardına hit olan şarkılarıyla bir kez daha müzik gündemine düşmüştü. Anladınız siz onu. Mevzu 80'ler.

80'lerin ilk yarısında Yıldırım Gürses ülkenin en popüler bestecisi haline gelmişti. Şarkıları dilden dile dolaşıyor, sahnelerde de, plaklarda da herkes onun şarkılarını söylüyordu. Nazan Şoray'ın 1984 yılında yayınlanan albümünde yer alan Eller Eller bu şarkılardan biriydi.

Alaturkacı, popçu fark etmiyordu. Zaten her iki formada uygundu Yıldırım Gürses şarkıları. O günlerde çok sevilen bir başka bestesini de yine bir popçu, Sibel Egemen almıştı 1983 yılında yayınlanan yeni albümüne. Güller Ağlasın, Sibel Egemen.

Türses'in daha 60'lı yıllarda öne sürdüğü ve denemelerini yaptığı tezi, Türk sanat müziğinin çok sesli olabileceği, Batı formunda Alaturka eserler yapılabileceği yolundaydı. O yıllar böylesi bir tezi öne sürmek için çok erkendi belki ama haklı çıkmış, halk bu şarkıları çok sevmişti. Bir başka Yıldırım Gürses bestesini 1982 yılından Yasemin Kutsi seslendiriyor şimdi. Gül Dudaklı.

Ajda Pekkan 1981 yılında yayınlanan albümünde tam 5 yıldırım Gülses bestesine yer vermiş, popçulara bu konuda örnek olmuştu. Affetmem Asla Seni de o şarkılardan biriydi. 1985 yılındaysa birkaç yıl önce sahnelere çıkmaya başlayarak sinemadan ve podyumlardan gazinolara transfer olan Güngör Bayrak ilk albümünü yayınladı ve albümde Yıldırım Gürses'ten popüler bir şarkıya yer vermeyi de ihmal etmedi. Çal Kanunum Çal, Güngör Bayrak.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

0: Zaman Tüneli başlıyor.
1: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

Gülümse. Gülümse. Hatırla. Hatırla. Hisset. Hisset. Zaman tüneli seninle. Burası Radyo D.

0: Latin modu, nostalji dolu. Zaman tüneli, zaman tüneli, zaman tüneli. Radyo D'de.
1: Yıllar geçse de üstünden.

Sensiz geçen gecelerim, yaşanacak senelerim, bu kalpsin

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.